Kumbi dola fa mala zinya, gita bulengo. Kumbi dola fa mala zinya, gita.

0: Yolatıko şurur bu butuk kaymorala tanerika poyla zanla barıda yi tanerika.
1: Freezing cold in 1992 zone.
2: You